0: La patronne Aya sur Skyrock, hein, l'artiste française la plus écoutée dans le monde, Aya Nakamura. La pétasse sur Skyrock, Aya, vous l'avez découverte ici, bien évidemment. On enchaîne avec deux Bretons. Maintenant, ils s'appellent Bello et Dallas, ils viennent de Rennes, précisément. Le titre s'appelle Séminaire. Et puis, Coachella derrière TK en duo avec Gims sur Skyrock.
1: Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça